Don't touch me, mate. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua toshti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantli.